0: imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Herbçi sense, bu haber mes senin içindi. Bir banktan sana özel nakit kredi teklifi var. 80 bin manata dek krediti serfeli şartlarla elde et. Puanlarını tehire salmadan hayata geçir. Etraflı mevumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
2: Kaspak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam.
1: Bir bank çatına yaz. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
2: Kaspak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam eder. Fevral ayında temel atılan binanın avgust ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez köçmeleri için tam gücümüzle çalışırız. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
4: Halkkart'ta 5 faiz cashback'le mektebe gaydır. 30 sentyabradek elektronika, kitap, mektep ve ofis levazimatları, hediye, şirniyat ve gül mağazalarında Halkkart'la ödeniş edin, 5 faiz cashback veya petrol kazanın. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve icazkar deniz manzarası. 055-444-4554.
6: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
3: Danışır Baki.
4: Öten iller nermelerde.

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulular arasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində vaxt retro ritm verilişini

0: Sus elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
1: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
0: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Arzuların için ilk addımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
4: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: taşımışım.
1: Sesimde de bir ögeliği duydum. Unutma ki, unutma ki ögeliğim yadlaşmağım hem günahın hem cezan.